0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Aldangan er hasratı.
3: Xotinim kechqurun kelaman deb ketib, tushlik vaqti qaytib keldi va meni qo'shni ayol bilan ushlab oldi. Uni yolg'onini hech qachon kechira olmayman.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan, tushundi.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Aldangan er hasratı.
3: Hatınım keçhurun kelemen deyip ketip, tüşlük vakti kaytip keldi ve meni koşuna ayol bilen şule kaldı. Onun yalganını hiç kaçan keçir almayım ben.
0: Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

0: Cin koça, cincit koça. Koçalarda sarson sevib yig'laganman.
1: Seni hech unutolmadim, unutolmayman.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Aldangan er hasratı.
3: Hatınım keçhurun kelemen deyip ketip, tüşlük vakti kaytip keldi ve meni koşuna ayol bilen uşlap aldı. Onun yalganını hiç kaçan keçir olmayım ben.
0: Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniye xizmatlari endi

Sevmoq nedir? Bilmasman aslo. Ko'zlaringga tikilgancha jim ayrolikni o'ylayveraman. Sevmoq nedir? Yo'q, bilmasman. O'rtar ekan hijron yurakni. Ko'zlaringni sog'inar

Sen ton gece hayalimda sen amma kelasan qachon meni yonimga sen tunlar ko'zimni yumsam ton gece hayalimda sen amma kelasan qachon